ya dikse na tagi ne barori ete. Aya sabi sana chito na tagi ne toma itil tigete. Ame tiro ilege til tigete eni gunio. Agere bigi tiongo na tembe ane gitiongo na gbo nas bige. Agere bigi tembe ane gbo nas kitiong. Lakini kama gemi tiyo mpa bo nas em. Ame chito na tagi ne al jingere ori ati na tagi ne bo 100,000 em. Ame chili star 274 ashem. Aga til ticket not taking the meeting number 7M. Margaret Chita not taking the congratulation. Borochi Changi to Nangia Tredi. Why Pila Mutamefika?